0: します。シューバーシュトホール。ご視聴ありがとうございます。シャワーメン、インシャアラハルケス。Keyifli bir akşam geçirecek güzel şarkılardan oluşturduğum bir repertuarla sizlerleyiz. Tekrardan hoş
1: geldiniz. Bu dizinin gönderiyor barnama ünitirin uçayan Melek TikTok ve Facebook'e radyo adı bul. Bebine.

Aslında komit abkhinim gohdaret gelegen hoştevi havalına social medyaya. Yara Firdevs havalık bejvi naviye. Biz babada ki fere ser kholin havine bu kutabya ve harikarya cihin cihin ehli ve hivi darin cihin ehli jiharikar bin elgel kutabya. Vallahi kholit havine ya girin gemet ve konağı da ve bita azrandan babada ki vişevay da setat hoş bin Yara Firdevs. Mazın bejin hindi mürof. هندي مروف بحر